Sorry, kan di sadi çıkabı boşlak. Ne diyeyim ya nöş bir di di di. Tadiş bu evre taşım keş. Sepse dışok tü tömür zi. Dur.